0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Markaz radiosi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ay ya ya. Az aşk. Aza de. Saat ne içi böldü?
2: Vay saat 12 buldu ki tuhtey haz dağırız beremen.
4: Aza da koy gene şu dağırını içim kime yaptı?
2: Vay. Nime geçmesekken siz? Karin anceden beri dağırı içkenizge yakşı bulup kaldıyız. Siz ki şu dağırını iç etken payetizde? Anaka piva mı yok ki şampanski mi iç bombandı? Tasavvur kılıyın de. İç varayım ki.
4: Aza aş. Ondan göre bitti bu turki pivanı içip dağırı iç bombandı böyle bir çorsan bu miydi mi?
2: Bu miydi bastaki bu miydi?
4: Nime ki bu miydi?
2: Bana karin anceden beri arağı içmegenizge cüdeyem çıralı kur. Ne yapsız? Renkler izam tınıklaşken kalabilirse asabileşme yapsızam.
4: Azaş doğru anciden beri içme yapken gibi mazasıyam izinden çıkıp gitti. Lakin bundanem Kuracı şu içkiliğin taşıttığı organı için senge hem kattıkan rahmet Azaş.
2: Bu top. En muhimmatçı bundan bir ağıge içmesiniz bu oldu. Eğer yana bir madde içseyiz karayın o yüzden. Siz için ozu içken aralarınızı bana pülü var ki ketken pülü. Şulanı hesaplası bilas mı kanca pül bu arada?
4: Ha Azaş doğru etesem.
2: Eğer oşa pullanıcı hammasını koşup hesaplası. Vay vay vastake. Eğer şu anki pülüz bu sınıma kılardıysa.
4: Ya kaydettin içerdim.
2: Değil mi?

0: sevimli taronalar jarangi. Jazirama yoz dafta. Mavsum tuhfasidan. Bahrom.
1: Yashayapman.

0: Hurmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib

0: meni tushun. Hech kim tushunmasa qani meni inam. Tushunganginam.
1: Hangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Birinci nöbette insan için sağlık duradı. Sağlık olmasa yüreği hiç sıkmaydı. Ne aile, ne bir katta bir mesela uycay, ya ki bir mansabam yokmaydı gereği bulsa. Hiç şey yokmaydı. Sağlık bulsa ki hemen nasıl yarışa uğradı. Sağlık değil, lakin biraz milyar dolar gibi satı alıp olmaydı. Şunun için aldığın kadar yaşayken. Şunun için hem evre halkı kasal bulmasından aldığın doktorunu aldığı gibi ararken. Kasalliği boşlanken bulsa tez aldığını alarken de hem arzonga düşerken. Karayın, kendi akıllı halk. Rus halkı, büyük Rus halkı kasal bulan zahatı yok. Haber sen yıkıştırıp koyup doğru palikinke bararken ya doğrusu liçit sadıp ya ki bar balinsike doğrarken balam kap ketti, çakam kap ketti, uyum yarım kap ketti, gozu baya kap ketti demezken. Özbek halkı şey. Özbek halkı yani büyük halk. Yürüp yürüp kasalliydi otkızı varıp gırs da adalıp şükürden giyin. Tili cağdan kalkanına giyin, ayak koldan kalkanına giyin. Kutarıp o barışadı. Doktor kim hap gelir, bu adam kim? Ben atam balı, atam balı. Hani ben kaldım atıya gelse, topası yürüdü yarım saat aldın dedi. Yarım saat aldı, kollarda ketman bile yürüdüler, ben şimdi yapıp kaldı. Gürs ağlarıp çıktı, ben şimdi yapıp kaldı. Karayın, birden yıkıl gelmişim, birden keserlik hep tek gelmişim, birden ağlatmaşa gelmişim. Bu keserlikke 10 yıl bugün, 20 yıl bugün, 30 yıl, 40 yıl bugün. Lekin biz halkımız balam çakam deyip, doktorga barmaydı. Ata, ya ki ana, ya ki ake, davalanın. Siz, karayın, azgına mazeliz yorak, siz ne maziliz, yani bop durad da. Törtte fasıl Özbek'e bahana. Ben yani kış geldi kara, kış bulup kışka hoşlamaydı. Bir gün soğuk oldu, bir ağa havası gitti. Kudu baharga hoşlamaydı. O şen keselmezsem ya rağda dedi. Bahar keselmediniz bana, ha manası uygun yaptı, darahlar uygun yaptı bana, yerler. Bütün küçüğümüzü soru böyle yaptı dedi. O şen keselmezsem ya rağda dedi. O davalayı, ben sizi dağrı para yapıp gibi, kayırdı ağrı yaptı. Hiç kayıtma ağrı mı yaptı? Yani bana bahar geldi dedi. Ve o zaman yaz geldi kara dedi. Havanın sıkılın kara dedi. Radyoda kırmış diye yaptı. Öyle ki 50'den balan hazır dedi. Al ellikten balan. O işin ki Lübeyi gittim kasal boladı da dedi. O işin ki sal mezem yorak. Kuz keselme dedi. Bana barlar tokil yaptı. Hazan rezgi payetti. Lübeyi kasal yapır mıydı? Kuz iddi dedi. O işin ki sal mezem yorak.
0: Hangame ustaları.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş aile.
3: Ha azada ha? Hava gizden kar yağıttı.
1: Nimaga bunaqa beodobsiz vostaki? Oyim mehmonga kelsa hech qayerga olib bormaysiz.
3: Azoda, bundan foyda yo'q. Oyim baribir uyga ketish yo'lini topadilar.
1: Kelinlar deng, men bilan gaplashib o'tirishga.
3: Shuning uchun ham hech qayerga olib bormayman. Chunki gapinglar ham bo'lmasligini xohlayman. Azoda, nimaga sen jinnilarga o'xshab gapiryapsan o'zing?
1: Shunaqa gapirishimning sababi sizni tushuning deyman-da.
3: Rahmat.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Keçiresiz. Siz mana şu restoranını boşluğu mısınız?
3: Ha, ben restoranını boşluğu mən.
2: Yaxşı. Sizge ofisant kerek emas mı?
3: Kerek, albatta kerek.
2: Mana işge olmayız mı?
3: Siz nima? Albatta olamiz. Nega olmasak hamiz? Olamiz.
2: Rahmat, rahmat. So'raganda aybiyo, qanaqa pul to'laysizlar? Oyligingiz nech pul?
3: Endi boshlanishiga sal kamroq. Lekin

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

bizday erka toylarini. Obod qilar har bir borgan joylarini. Farzand bo'lib olay doim duolarini. Har kunda hamrohim, otajonim. Ham do'stim.